junu tang tinga katak de me din dak junu dwaya dak junu tang tinga adom din dak junu dwaya dak junu tang tinga katak de me din dak junu dwaya dak junu tang tinga